Her sangrinin öyle gavur. İşi livel adamdan kendisi. Tanası sangrin aydır Child of God. Han er aflavne aynı o ghost. Han er numar tutca.